Ulga dörüm ne urvalge, ırçın derne, urgın alın, taraşin ardedi, çavulun balgın agdan. Hırba yigot, ubtij galdat, yev yakile, tahtırbaz unu.